0: Etiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: çok severim.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Kuzey Alman

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emre

0: Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: mikrofonlarında Kerim ve Kasım'dan bu güzel çarşamba sabahından sesimizi duyan güzel Hamburglular hoş geldiniz. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bu sabah bizlere ulaşmak istediğinizde her zaman olduğu gibi yine WhatsApp numaramızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir sabah olsun, güzel bir çalışma günü olsun dileğiyle. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit deiner Wenigkeit Kasım sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und aus euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 0177-977-2772 halten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki, hemen güzel bir şarkı ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. TIDA Radyo frekanslarından ayrılmayın. Geliyoruz.

0: nefesim var.
1: Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz mikrofonlarda. Biraz önce de söylediğimiz gibi, her zaman olduğu gibi Kerim ve Kazım sizlerle birlikte. Sevgili dostlar, dün akşam üzeri Hamburg'da yaşayanların havası için konuşuyorum tabii ki bunu. Belki Hamburg dışında, eyaletimizin dışında da biz dinleyenler vardır ama dün akşam üzeri müthiş bir rüzgar bizim bulunduğumuz bölgede Kerim. Yağmur, fırtına, hepsini bir arada yaşadık. Yani bugünden itibaren havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Başlayacak ya, hafta sonu belki 30 dereceleri bile görebileceğiz, 26-30 derece arasında olacak. Yalnız dün ben hakikaten dedim ki sonbahar mı geldi, ne oluyoruz? Fırtına, yağmur, güneş, hepsi bir aradaydı.
2: Ja Kazım, das stimmt auf jeden Fall. Es geht live jetzt weiter jetzt auf Tide Radio. Es geht zumindest mit dem Regen, sind wir jetzt erstmal am Ende angekommen, lieber Kazım. Denn heute wird es erstmal nicht mehr regnen, morgen wird es auch nicht regnen und am Wochenende wird es wirklich wunderbar. Mit rund 28 bis 29 Grad haben wir wirklich sehr schönes Wetter, genau wirklich zum Genießen, zum Spaß haben. Und heute werden, können wir es auf jeden Fall noch genießen mit rund 20, 21 Grad, morgen auch noch. Am Freitag können wir es, glaube ich, auch noch ein bisschen genießen mit rund so 28 Grad, das ist noch alles im grünen Bereich. Aber Samstag und Sonntag haben wir dann ganze 29 bis 30 Grad, was dann leider nicht so lustig ist. Aber so ist das Leben. So kann man da nicht viel dran ändern.
1: Sevgili Kerim, sen gerçi sıcak havaları fazla seviyorsun gibi geliyor. Yani yağmurlu, tamam, ben mesela 22-23 derece güneşli havaya bayılıyorum. Bayılıyorum kardeşim. Hava dediğin öyle olacak. Ne terletecek, kısa kollu gezebileceksin. Çünkü 28-30 dereceleri bulduğu zaman bazı arkadaşlar, ben cinsiyet belirtmeyeyim, bazı arkadaşlar o havanın vermiş olduğu coşkuyla birlikte ne yaptıklarını bilmiyorlar gibi geliyor bana. Ben en azından öyle hissediyorum. Şimdi çoğu kişi bana tepkisini koyacak. Ne diyorsun? Sen karışma, havalar ısınsın, biz böyle memnunuz diyenleri duyar gibiyim. İnşallah her şey gönlünce olsun. Şarkı arasına gideceğiz. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Fakat üzücü bir haberi paylaşacağız maalesef.
2: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch.

0: Niğde Radyo'nun güzel dinleyicileri, yayınımız devam ediyor. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım, her sabah saat 9'da dinlediğiniz programınız burada. Şimdi hepinizin üzülerek dinleyeceği bir haberde sıra var. Biliyorsunuz yani 22 senedir yani TİDE Radyo açıl, aslına bakarsan TİDE Radyo açıldığı günden bugüne hemen hemen her hafta işte sigaraya karşı, alkole karşı, uyuşturucunun her türlüsüne karşı olduğumu defalarca, belki binlerce defa söylemişimdir. Ama üzücü bir haber var sevgili dostlar. BK'nın verilerine göre Almanya'da geçtiğimiz yıl 2150 kişi yasa dışı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Dikkat çeken konu ise 30 yaş altındaki can kaybı 2021 senesine göre %53 artmış durumda. Tabii ki esas korkutucu olay bu tür ölümlere alışkanlık haline getirirse, aa ne olmuş, uyuşturucudan ölmüş der, artık insanlar buna alışmışlar gibi geliyor bana. Korkutucu olan da bu sevgili Kerim. Bütün gençlerden tavsiyem, uyuşturucudan uzak durun.
1: Ja, also laut den BKA-Daten starben im Jahr 2025 in Deutschland 2150 Menschen an den Folgen illegaler Drogen. Die Zahl der Todesopfer unter 30-Jährigen stieg im Vergleich zu 2021 um rund 53%. Und das ist wirklich ein Wert, der mich auch selber sehr zum Nachdenken bringt und der uns als Gesellschaft zum Nachdenken bringen sollte, denn es ist wirklich beängstigend, dass wir uns als Gesellschaft auch daran gewöhnen. Viele betrachten es als, ja okay, ist halt durch Drogen gestorben, aber das ist ein Problem. Das ist für uns als Gesellschaft ein Problem und sollte auch als Problem angesehen werden.
0: Sevgili Kerim, sanki bazen böyle kendi kendime dışarıdaki o gençleri gördüğüm zaman, biliyorsun bizim radyo stüdyomuzun bulunduğu bölgede genelde gençleri hep görüyorum. Bu uyuşturucu müptelası gençleri görmelerine rağmen polisin ya da işte emniyet güçleri onları satanlara sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir his uyanmaya başladı. Evet, yanlış. Belki de ben takıntılı olduğum için böyle düşünüyor olabilirim ama yani uyuşturucu satıcısı olduğunu gördükleri insanları emniyet güçleri böyle bakıp geçiyormuş gibi his uyanmaya başladı son dönemde. Özellikle Steindam bölgesinde o gençlerin o halini gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum. Biz bir şarkı arasına gidelim Kerim. Şarkı arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bakalım ne konuşacağız.
1: Ja, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Message schreiben unter 01779727772 oder gerne über unsere Social Media Plattform überall zu finden unter Radio Merhaba. Ein sehr bedrückendes und ein großes Thema, was uns als Gesellschaft zum Denken bringen sollte und auch ein Thema, wo wir unsere Kinder schützen sollten.

0: Tutkun Güzel insanlar yayınımız devam ediyor. Şimdi Dünya Kupası çok ilgimizi çekiyordu. Neden ilgimizi çekiyordu? Türkiye işte 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılmıştı. Ama maalesef çok üzücü sonuçlar alarak elendik. Bizim elenmemizin arkasından hadi dedik kendi kendimizi teselli ederiz. Almanya bizi mutlu edecektir dedik. Bir baktık Almanya'da kupadan elendi. Dün ilk defa kupa maçları içinde izlediğim maçlarda sevgili Kerim, dün biliyorsun Arjantin Mısır'la oynamıştı. Mısır bence çok iyi götürdüğü maçı bir anda kaybetti. Son dakikalarda Messi'li Arjantin 2-0 yenik durumdayken maçı uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak bir üst tura geçtiler. Yani Mısırlıların yerinde olmak hiç istemezdim. Tamam biz bu maçı kazandık 2-0 artık dedikleri anda yedikleri 3 golle birlikte kupaya elendiler. Ne diyelim, futbol bu. Belki de futbolun güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi bu diyelim.
1: Ja, Kasim, was zum Fußball betrifft, ich sag mal, gestern oder auch vorgestern gab es ja viele Spiele, die USA ist ja jetzt raus, Deutschland ist ja so oder so schon raus, die Türkei war ja schon von Anfang an raus, und jetzt liegen natürlich auch viele weitere Länder raus, also wir kommen am Ende der WM an, und Kasim, ganz ehrlich, vielleicht auch gar nicht so schlecht, Kasim, ne? Dass wir am Ende der WM ankommen, vor allem die letzte Zeit, auch vor allem jetzt, werde ich auch offensichtlich jetzt zugeben, die Entscheidung der FIFA bezüglich des USA-Spiels gegen Belgien, was da für ein Anruf erfolgt ist und dass die rote Karte zurückgenommen wurde, wirft bei mir einfach Fragezeichen auf, ob ich überhaupt noch diese FIFA mir anschauen möchte. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, das nicht mehr anschauen zu wollen, weil ich das einfach langsam nicht mehr für neutral halte.
0: Trump'ın o telefonu bütün dünyada tepki gördü. Yani futbolun aslında bizim eskiden izlediğimiz futbolla yakından uzaktan alakası kalmadığını, bir telefonla kırmızı kart cezalısı olan bir futbolcuyu bile tekrardan hemen bir sonraki maçta oynatabildiğini görmek tabii ki futbol severler adına üzücüydü. Ama artık bu dünya düzeni içinde bu tür olaylara alışmamamız gerekiyor. Fakat yapıyorlar. Görüyorsun Kerim. Biz bir şarkı arasına gidip gelelim. Ondan sonra ne olacak bu benzin fiyatları?
1: Ja, dann machen wir eine kurze Musikpause. Und akzeptieren das so, wie es derzeit ist. Viel ändern können wir so oder so nicht. Und kommen nach der Musikpause mit einem anderen Thema zurück. Und zwar mit dem Thema von den Benzinpreisen bzw. Dieselpreisen. Denn die sind ja wieder gestiegen nach dem Ende des Tankrabatts der Regierung.

0: Sevgili dostlar, yayınımıza devam ediyoruz. Yine araçlarla ilgili bir haberimiz var sırada. Biliyorsunuz Almanya'da 1 Temmuz'dan itibaren scan car araçlarıyla otomatik park denetimini başlattılar. Yeni sistem park ihlallerini saniyeler içinde tespit ederken sürücüler için de yeni kurallar da yürürlüğe girdi. Yani Almanya'da park kurallarını ihlal eden sürücüler için denetim dönemi değişti. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yasası'nın 5 değişiklikle birlikte plaka tanıma sistemiyle çalışan scanker araçlar ülke genelinde kullanılmasının önünde açtılar. Ne yapacaklar? Kamera ve otomatik plaka tanıtımı yazılımıyla donatılan bu araçlar sokakta ilerlerken mesela park halindeki otomobillerin plakalarını saniyeler içinde tarayacak ve saatte 1000 aracı okuyabilme sistemin içinde var. Bilgileri anında ilgili veri tabanlarıyla karşılaştıracaklar. Bu şekilde park izni bulunup bulunmadığını oturma bölgesine göre, yani oturulan mahalle sakiniyseniz sizin aracınızdaki o kartların olup olmadığına kadar her şeyi kontrol edecekler. Yani işin kısası, cebinizdeki parayı almak için her yolu deniyorlar. Benden size söylemesi kerim.
1: Ja Kasım, das auf jeden Fall, da hast du recht Kasım, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Denn ab dem 1. Juli sind die automatischen Parkraumüberwachung mit Scan-Car-Fahrzeugen mit dabei, also wurden eingeführt. Das neue System erkennt Parkverstöße innerhalb von Sekunden und es sind auch neue Regeln dabei für Autofahrer in Kraft getreten. Die ergänzende Straßenverkehrsgesetz und Paragraph 63G schafft erstmals eine bundesweite Rechtsgrundlage für die automatisierte Überwachung geparkter Fahrzeuge. Und laut dem ADC können die Behörden Scan-Car-Systeme künftig für zwei Hauptzwecke einsetzen. Erstens zur Erfassung von Fahrzeugen ohne gültige Parkberechtigung und zweitens zur Ahndung von Parkstößen in Halteverbotszonen sowie auf Gehwegen und Radwegen. Es gelten natürlich ganz normal die Datenschutzbestimmungen.

0: Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru ilerlerken sevgili dostlar, az önce işte araçlarımızı park ederken neler olabilecek? Daha önceki haberimizde ise benzin istasyonlarında en tasarruflu nerelerden alışveriş yaparız diye bunları konuşuyorduk. Yani bir anlamda taşıma, ulaşımla ilgili haberleri veriyoruz bugün sizlere. Bunlardan bir tanesi de hava yoluyla uçuşlarımızda Almanya Avrupa'nın gerisine düştü. Evet, yanlış duymadınız. Almanya Avrupa'nın en gerisinde bulunuyor. Hava trafiği pandemi öncesindeki seviyeye dönemedi bir türlü diyorlar. Yani bu sektördeki durgunluk yaklaşık 40 milyar euroluk ekonomik bir kayıp yarattı. Almanya bulunduğumuz Avrupa kıtasında en sonda görünüyor. Yani bir şekilde bunu aşabilirler mi bilmiyorum ama bazı şeylerin hakikaten Almanya'da hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yoksa önümüzdeki senelerde çok büyük sıkıntılar bizleri bekliyor olacak Kerim.
1: Die Krise im deutschen Luftverkehr verschärft sich. Laut einer Studie des Bundesverbands Deutscher Luftfahrt wird die Sitzplatzkapazität der Flüge von und nach Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 2026 unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben. Den Daten zufolge liegt die Sitzplatzkapazität in Deutschland im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 nur bei 87%. Im Gegensatz dazu ist die durchschnittliche Kapazität in den europäischen Ländern außerhalb Deutschlands auf rund 113% des Niveaus vor der Pandemie angestiegen.

0: bize bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
5: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
6: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
7: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
8: Günaydın.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.

0: kardeşim sen de bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini birazcık daha yükselteyim. Sebep?
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar. Canım kardeşim duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda. Kurban olduğum memlekette Instagram bile tatile çıktı. Biz yine yayındayız abi. Tabii canım ya. Dur oğlum başlar başlamaz ağlama. Canım kardeşim ne diyoruz? Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Show Time elbette radyonuzda. Bizim sloganımız buydu. Yavrum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Size bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Aşk acısı çekenlere bile iyi gelen radyo programı. Ki bu sıcakta yazın hakikaten söylüyorum, aşk acısı da çekilmez ya. Her şey mevsiminde güzel diyorlar ya, hakikaten her şey mevsiminde güzel abi. Aşk acısı çekeceksen kışın çekeceksin. Onun yokluğu seni üşütecek falan. İşte ayarlayın bunları yavrum ya, hakikaten söylüyorum yani. Benim böyle dertlerim yok. Bilen arkadaşlar mutlaka biliyorlar. Malumunuz bekarım. Bununla ilgili bir dinleyicimiz kimdi? Ayşegül Hanım bir şey yazmış. Hep bekarlıktan bahsediyorsun ama bekarlık sultanlıkmış diye böyle bir şeyler yazmış. Sadece ana fikir bu. Dedim canım kardeşim hakikaten bekarlık sultanlık diye kandırmışlar bizi. Bak bakalım kurban olduğum hiç bekar sultan var mı tarihte? Ama şimdi bunun yolu yani Ayşegül Hanım olduğu için dedim hiç tartışmaya gerek yok canım kardeşim. Çünkü kadınlar malumunuz biliyorsunuz her zaman haklıdır. Haklıdır ama hobi olarak yine tartışır gerek yok dedim. Selam olsun ona da. Canım kardeşim kurban olduklarım bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Elbette bugün de dinlemek için Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Dostlar hepinize kurban olduklarım selam olsun. Son rajıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandınız. Babacım ne kadar güzel bir günde o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Biliyorsunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Canım ciğerim geç olsun güç olmasın dediğimizden olsun aman dikkat aman dikkat. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize iyi tatiller dileklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven. Bak ben de seni dinliyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Son racıma elbette kreve kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar, mesajlar gelmiş bile. Birazdan sevgili dinleyenler yoklama, bilenler mutlaka biliyorlar, adettendir. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir selam yollayın bakalım. Neredeyiz? Bugün kimlerle birlikteyiz? Nerelerde? Ne selamlarımız var almamız gereken? Paslaşalım. Ne diyelim? Başlayalım abi. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler bugün de buradayız. Dolayısıyla da artık uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Biz de ufak ufak yavrum başlıyoruz.
2: Selam Arif, seni Elbistan'dan dinliyorum.
3: Trabzon Beşiktaş'ından selamlar, saygılar Arif abi, dinlemekteyiz.
4: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
5: Arif abi günaydın, Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
6: Yoldayım, yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
7: İpsala yeni karpuzdan Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler, saygılar, seviliyorsun.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında.
2: Bunlar ise maturları. Sevgili dinleyenler, buradayız. Hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Az önce de söyledim. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim, neyse bakarız. Bugün konuşacağımız, hakikaten söylediğim, bir dünya konumuz var. Nerelerden ne selamlarımız var? Asıl konumuz şu an itibariyle bu. Bugün Antalya ile başlayalım. Manavgat'tan selamlar. Patron Arif Güven, yettik gari. Keşarımıza selam olsun. Mardin burada. İzmir merkezden selamlar abi. Çanakkale Biga burada. Nazilli burada. İnegöl'e selam olsun. Bütün grubeçilerimize selam olsun. Yozgat burada. Karaman burada. Bilecik burada. Yalova burada. Tokat, canım Tokat'ım. Çok çok teşekkür ediyorum. Balıkesir, Bandırma. Patron yaz yoklamaya. Antakya burada. Ses kayıtlarımız var. Canım kardeşim ama dönüyor açılmıyor. Bandırma selam olsun. Antakya burada abi. Elbistan kurban olduğum. Samsun Bafra'ya selam olsun. Burhaniye yaz yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim benim. Ordu Ünye abi. Teşekkürler. Baba eskiden selamlar. Kırklareli burada. Yaz yoklamaya. Reis Yettikari. Neresi? Erzincan. Öğrenci kenti. Eskişehir'den selamlar patron. Çok çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'e bu arada asker kardeşlerimizden gelen mesajlarımız var. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Vallahi teşekkürler gençlik. Yazdıklarını acayip keyifli okuyorum vallahi. Askerliğin hızlı geçmesine sebep Arif Güven Showtime. Eyvallah kardeşim benim. Silifke burada. Kahramanmaraş burada. Buyurunuz Giresun'a selam olsun. Hatta bütün Karadeniz'e selam olsun. Yavru vatan aynı şekilde. Lefkoşa burada baba. Teşekkürler. Girne selam olsun. Buyurun Afyonkarahisar. Patron yaz yoklamaya. Foça burada. Ala burada. Uzun köprü buradaymış. Uğur kardeşim hoş geldin. Bakan. Yüzümüzü güldüren adam. Hoş geldin. Çok çok teşekkür ederim. Yeliz'im. Vallahi toparlandık gençlik. Mesaj yollayan dostlarımıza teşekkürler. Bir ses kaydımız var. Kim yollamış? Aile yollamış ama dönüyor. O da açılmıyor abi. Vardı ses kayıtlarımız mı? Sinan'ım kurban oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Curse diye bir şey yazıyor burada. Velhasıl 10.44 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Aynı şekilde bir ses kaydımız var. 99.31 telefon numarasının son 4 rakamı açılmıyor. 16 saniyelik, 13 saniyelik bir ses kaydı daha var. Tıkla bakayım kimmiş abi. Onu da göremiyoruz. 15.01. Merhabalar. Buyurunuz. Influencer'lar aç abi. Doğru söylüyorsun canım kardeşim. Bakan. Vallahi her yerden mesajlarımız var. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bugün dinlemeye başladım. Maşallah demiş ya. Eyvallah abim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Yeni keşfedenler de var. Futbol maçlarındaki gibi. Sığmıyoruz. Tatatatatat sığmıyoruz. Yavrum ses kaydı yollamayın. Açılmıyor. Uzun köprüden Kaptan Uğur. Ses kaydı yollamaya çalışıyorsun galiba. Yo o değilmiş ya. Ayla Hanım yine ses kaydı yollamış da. Açılmıyor vallahi ya. Olabiliyorsa yazınız. Kurban oldum. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz bakacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Elbette birazdan mı? Evet, birazdan babacığım haber başlıkları geliyor. Hala burada yoklamadayız Arif'im. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Selam olsun. Zaten bu saat itibariyle radyonuzda ben varsam ki başka bir radyo programı dinliyorsanız... Hakikaten söylüyorum, bunun tıpta bir tedavi şekli vardır mutlaka yani. Ya da biz biraz abartıyoruz bilmiyorum. Çiçeğim başlıyoruz mu? Evet abi, birazdan haber başlıklarına başlıyoruz.
3: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
4: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan, geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi, adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
5: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum, 7/24 bir yayın yapsan abi, sıkılıyoruz be.

0: Abicim ben Livanlar'da konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
5: Arif abim... Zülfügazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
6: Günaydın Arif abi. Balıkesir Fırhaniye'den ben de buradayım.
7: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
8: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
9: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz benim gibi sıcaklardan çok fazla hoşlanmayan arkadaşlar varsa hakikaten söylüyorum. Sevmiyorum demiyorum, nefret ediyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Dolayısıyla yavrum yine sıcaklıklar artacak mı? Hakikaten söylüyorum, artık okurken fenalık geliyor, okurken terliyorum. Ben babacığım soğuk hava insanıyım. Hakikaten o yorgana sarılıp uyumak kadar keyifli bir durum var mıdır ya? Vallahi. Bir de çok acayip terliyorum abi. Ben radyocuların İsmail Türüt'ü olabilir miyim abi? Vallahi çok terliyorum İsmail Türüt gibi. Dolayısıyla da sevmiyorum yani. Yazı sevmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yavrum İsmail Türüt gibi terlemektense penguenler gibi üşümeyi tercih ediyorum ben yani. Öyle. Bakalım şimdi ne oluyor ne bitiyor. Pliton canım kardeşim gezegenlikten yine mi çıkartıldı bu ya? Ha? Allah Allah, hakikaten enteresan bir durum bu ya. Kurban olduğum Pliton gezegenlikten çıkartılmış. 30 senedir Şamaroğlan'a çevirdiler gezegenciyi. Vallahi haberleri yakından takip eden birisi olarak sürekli bu tarz haberlere denk geliyorum. Pliton gezegenlikten çıktı. Yok yok gezegenmiş falan deyip tekrar geri alıyorlar. Gezegenliğe gir çık gir çık, en sonunda kopup gidecek bir gün güneş sisteminden vardı. Buymuş. Şimdi ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim, bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım. Çok fazla konuşulan bir hanımefendi var. Malumunuz açıklamalarından dolayı tutuklandı. Derler ki işte bu tutuklanmadı, bu tutuklanmadı gibi gibi gibi. Bununla alakalı böyle bir derleme yapmışlar. Demişler ki hangi cumhurbaşkanı döneminde cumhurbaşkanı hakaretten yargılanan sanık sayısı. Mesela bakınız Ahmet Necdet Sezer döneminde cumhurbaşkanı hakaretten yargılanan sanık sayısı sadece 163'müş. Abdullah Gül döneminde ise yine cumhurbaşkanı hakaretten yargılanan sanık sayısı bu sefer 163 değil 848 olmuş. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde ise 848 16.753 olmuş canım kardeşim, bilginiz olsun. Diyorsun ki rakamlar arasındaki farklılık yavrum tamamen sosyal medyanın hayatımıza girmesi, aktif olarak kullanmayla alakalı olmadığını bal gibi biliyorsunuz yani. Neyle alakalı oğlum? Arkadaş şununla alakalı, görevde olduğu süreyle alakalı bence. İvit. Buyurun canım kardeşim. Yeni Şafak yazarı, artık bu arkadaşı görmekten hakikaten geliyor bana bilmiyorum ama. Şimdi ara ara bu tarz böyle bir açıklamalar oluyor işte. Demiş ki AK Parti'den önce hastanelerde hasta kabul edilmiyordu. Buyurun. Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş. Demiş AK Parti'den önce hastanelerde hasta kabul edilmiyordu. Evet ben hatırlıyorum o günleri. Ambulans bile yoktu oğlum lan. Hastaları el arabalarıyla taşıyordu. Tabii canım. Ya böyle bir şey olabilir. Hakikaten söylüyorum ya. Oğlum neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu hayattayız. Kaç yaşına gelmişim ben. Nasıl aynı böyle bir şeye inanayım ya. AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyorlarmış. Evet. Hatırlıyorum o günleri. Hele ki bacağın kırıldı. Oo, çekip vuruyorlardı vallahi seni. Tıpkı atlar gibi acı çekmesin diye. Doğru söylüyor vallahi. Sevgili dinleyenler, siz de hatırlarsınız o dönemleri. Tabii canım. Malumunuz hastaneler hasta kabul etmiyordu. Hiç unutmam, gerçekten söylüyorum. Allah rahmet eylesin, dedem kalp ameliyatı olacaktı. Aldık onu İskenderun'da sahilde bir dönerciye götürdük, orada ameliyat ettirdik. Yani sizin de mutlaka vardır böyle ya, değil mi, böyle bir anınız? Evet abi, biz de zamanında babamı hastaneye gidemediği için buraya götürmüştük dediğiniz, dedemi buraya götürmüştük dediğiniz vardır abi. Yazın bakayım bir ya. Şaka gibi yani. Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyordu demiş. En azından hastaneler yoktu dememiş yani. Çünkü bir ara birisi de buzdolabı yok demişti yani. Bak ne güzel geldi bile. Abi iyi yayınlar. Rahmetli amcamın da dişini mahalledeki terziye çektirtmiştik zamanında diyor. Vardır oğlum, vardır mutlaka. Sizin de böyle hatıralarınız vardır. O dönemi bilenler mutlaka biliyorlar. Ben hiç unutmuyorum. Bak benim bir arkadaşımın dedesinin prostat ameliyatını çorbacıda yaptırmıştık. Mecbur çorbacıya götürmüştük. Sebebi şuydu. Çünkü hastaneler hasta kabul etmiyordu. Tövbe yarabbim, tövbe. Bugünün de makara konusu bu olacak gibi geliyor bana. Canım kardeşim ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Malumunuz hala radyonuzda.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungör Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: yapıştır bir daha. Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
0: Şimdi mesaj olayan bütün dinleyenlerimize gerçekten çok çok teşekkürler. Harikasınız, yemin ediyorum ya. Az önce bahsettiğimiz böyle bir konu vardı. Radyolarını yeni açanlar varsa hızlıca geçelim. Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş diye bir arkadaş demiş ki AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyordu. Dedim doğru söylüyor. Ambulansımız bile yoktu o zamanlar. Hastaları el arabasıyla taşıyordu. Dedim hatırlarsınız o dönemi, muhtemelen gençlik, hakikaten söylüyorum yani hiç unutmuyorum. Dedemin kalp ameliyatı vardı. Hastaneler hasta kabul etmediği için kendisini İskenderun'da sahilde bir dönerciye götürmüştük. Orada yaptırmıştık ameliyatını. Dedim ki sizin de mutlaka vardır. Bak diyor ki... Abi iyi yayınlar, eyvallah canım kardeşim. Zamanında dedeme kalp pili takılacaktı. Bakkaldan diyor pil aldık, elektrikçiye taktırdık. Sebep çünkü hastaneler hasta kabul etmiyordu ya. Bak canım ciğerim ne kadar güzel söylüyor ya. Erdoğan'ım demiş ki hastane varmış da hasta kabul etmiyorsa ne iş yapıyormuş? Mağarada mı doğduk diyor ya. Abi o da bilir şey mi? Biz arkadaşın bacağını Baytar'da tedavi ettirdik. Bir de diyor bize indirimli check-up verdiler. İşte o dönemi bilenler mutlaka biliyorlar. Hastaneler hasta kabul etmediği için ne zorluklar ne zorluklar. Vallahi. Bak diyor ki biz de dedemi ameliyat için kabul etmedikleri için diyor Adana'da kebapçıya yatırmıştık. Hastaneye yatırmamışlar da kebapçıya yatırmışlar. Selam patron, iyi yayınlar. Hiç unutmuyorum, 1999 yılında böbrek taşı sorunu nedeniyle gittiğim Safranbolu Devlet Hastanesi beni kabul etmeyince diyor. Taş sorunumu dinamitle çözmüştüm. Yavrum o zaman da zorluklar vardı, şimdi de zorluklar var. O zamanlar şöyle bir şey vardı, bilenler mutlaka biliyorlar. Akşama kadar sıra bekliyorduk. Şimdi ne güzel oldu, hakikaten söylüyorum, şimdi güzel. Tak arıyorsun, 2-3 ay sonraya diyorlar ki gel yani... 2-3 ay sonra gidiyorsun. Mis, hiç beklemiyorsun yani. Selam patron. Ben de o dönemi hatırlıyorum. Ben de diyor menisküs ameliyatını bizim mahallenin berberinde olmuştum. Abi yayınlar. Benim halam da zamanında Edirne'de ciğerci Aydın'da safra kesesi ameliyatı olmuştu. Sebep çünkü hastaneler hasta kabul etmiyordu yavrumlar. Benim de dedemin ameliyatını anneannem yapmıştı köyde. Ay yarabbi ya. Abi iyi yayınlar, eyvallah canım kardeşim benim, kurban olayım. Bak diyor ki benim de babama protezi Ankara sanayisinde taktırmak zorunda kaldık. Abi zamanında biz de böbrek tedavisi için börekçiye gitmiştik. Çünkü hastaneler hasta kabul etmiyordu. Patron o da bir şey mi? Zor zamanlardı. Mahallede açık kalp ameliyatlarını kasap Necep abi yapardı. Evleri dert görmesin, iyi bıçak kullanırdı. İşte zor zamanlardı, hakikaten söylüyorum yani. Zamanında hasta kabul etmedikleri için rahmetli dedemi mezbahaya götürdük. Böbrek ameliyatı olsun diye diyor. Kurban olurum ya. Bak eşini mi yollamış? 9 yıl boyunca el arabasıyla Ankara'ya taşıdık annemi. Orada 40 çıkıkçıya götürdük diyor. Hastane neydi? Ne işe yarıyordu? Ne cahilmişiz. Öyleymişiz yani. Oy canım kardeşim oy, var bir dünya haberimiz var. Velhasıl bu konuya takılmayalım artık çiçeğim. Birazdan mı? Birazdan. Sevgili dinleyenler, birazdan böyle bir tık daha haberlere bakacağız. Günün konusu bugün cepte, çünkü böyle bir haber var. Bu haberden yola çıkarak günün konusunu da vereceğim birazdan.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
1: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
2: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
3: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
4: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Selam Arif, Antakya'dan Elif, ben de buradayım.
4: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz, Hakan ben, Allah emanet ol.
5: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
8: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürala'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
9: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
10: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
11: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Sinan'ım kurban oldum. Mesajlarını yeni gördüm valla. Bakayım. Buyur Osman'ım yollamış bak. Dişimi çekmediler diyor. Ağrı sorununu aslan sütüyle çözdüm. Eyvallah abim, gelen mesajlarla alakalı. Millet çılgın, yemin ederim diyor. Deli gibi gülüyorum. Sen deli ben deli, bir başka çilek mevsimi buluruz birbirimizi. Ne oluyor orada bitiyor, şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, hep birlikte bir Aydın'a gideceğiz. Çünkü Aydın'da böyle bir haber var. Aydın'da evinde 5 metreyi bulan 35 kök ve 2 çuval kurutulmuş Hint kenevriyle işte yetiştiren şahıs demiş ki, yakalanıyor, eve böyle bir baskın yapılıyor. Adamın açıklaması şu: babam mide kanseri, bu yüzden bunları diktik, sadece tedavi amaçlı oksijen veriyorlar demiş ya. Efendim, vallahi rahatlığa bak, hakikaten söylüyorum yani. Yavrum, evinde 5 metreyi, boyu 5 metreyi bulan 35 tane kök ve aynı zamanda 2 çuvalda kurutulmuş Hint keneviri çıkıyor ve sen yakalanıyorsun. İfadende bunu mu söylüyorsun? Babam mide kanseri, bu yüzden bunları diktim, sadece tedavi amaçlı oksijen veriyor. Valla bunu bana söylese benimle dalga geçiyor diye çarpı 2 ceza yazarım bu arkadaşlar. Buyurun, bizim memleketin malumunuz olmazsa olmaz haberleri, elbette maalesef hırsızlık haberleri. Ne olmuş? İstanbul Küçükçekmece'de 205 ev hırsızlığından aranan, 205 evi soymuş bu arkadaş gençlik. 205 tane evden bahsediyorum. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Küçükçekmece'de gerçekten söylüyorum. Yani 205 tane ev var mı oğlum? Velhasıl habere şöyle bir bakalım. İstanbul Küçükçekmece'de 205 ev hırsızlığından aranan iki kadın tutuklandı. Arkadaşlardaki meslek aşkına bak, yemin ediyorum. Yani. 205 tane ev soymuşlar ya. Artık hani valla bu da çalınmaz ki dediğimiz her şeyi çalmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Hayat mıdır, şartlar mıdır bilmiyoruz ama. Yani diyorsun babacığım bu da çalınmaz herhalde, ama çalınmış. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Kocaeli'nde canım kardeşim bir genç. Şimdi abinin böyle bir dükkanı var, öyle düşün. Benim bir dükkanım var hesabıyla. Dükkanın önünde oturdum. Babacığım sigarayı kullanıyorum. Ve sonra artık içeriye bir anlı giriyorum böyle. Sigara paketimi dükkanın hemen ön tarafında bırakıyorum. Yanına oturduysam böyle bir boşluğa, yana da koymuşum paketi, öyle düşün. Benim içeriye girmemin fırsat bilen bu hırsız canım kardeşim gelip benim sigara paketimi çalıyor. Yani... Şaka gibiyiz, hakikaten söylüyorum ya. Kocaeli'nde bir genç iş yerinin önüne bırakılan sigara paketini çaldı. Vallahi şimdi sigaraya yapılan zamlardan sonra olabilir diyorsun yani. Malum sürekli zam geliyor. Ben şimdi hani kısa içiyordum. Bir kere birader, bakkala o gidiyordu da, dedim birader bana şundan alsana, telefon aç dedi abi, neydi seninki, dedim bu. Söyledim içtiğimi. Dedim kısa. Dedi abi seninki, dedim bir zam gelmiş sigaraya. Dedim ne kadar, fiyatı söyledi. Dedim ki benimki artık kısa değil bildiğin.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Liverpool gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan, otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: bayanlar baylar, hadi yavrum sen.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, malum artık günün konusunda vermemiz gerekiyor bu anonsta. Bir şey var, bu muhtemelen böyle bir araştırma. Çünkü dünyanın en kötü 100 yemeği belirlenmiş listede. Canım ciğerim, Malatya'mızdan bir yemek var. Ordu yemekleri de varmış. Nedir peki dünyanın en böyle kötü yemekleri 100 listesi? Şimdi baştan sona vermeyeceğiz elbette bu listeyi de. Hırvatistanlı gazeteci Tatterat tarafından yapılan böyle bir gastronomi uzmanlarının da değerlendirdiği böyle bir Tesla Atlas sitesinde dünyanın en kötü 100 yemeği seçilmiş canım kardeşim. Şimdi listede ikinci sırada Malatya varmış. Allah Allah. Ne varmış Malatya'mızda kurban olduğum? En kötü yemek neymiş peki? Bir numarada kurban olduğum İzlanda'da tütsülü köpek balığı eti. Hakari diye bir yemekmiş bu. Bu almış. Dünyanın en kötü yemeği bu seçilmiş. Çiçeğim, hakikaten söylüyorum. Tütsülü köpek balığı eti. Yemekle ilgili işte bilgide diyorlar ki Hakari İzlanda'nın iyileştirilmiş köpek balığı etinden, yani Grönland köpek balığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek notu düşünmüş. İnsan hani okurken midesi kalkıyor. Listenin ikincisi kara mezile erişteyle yapılan yeri şalmi kugel adlı bir yemekmiş canım kardeşim. Bu da kek görünümlü, yumurtalı, peynirli ve tuzlu bir yemekmiş. Şimdi bakıyorsun hani nedir ne değildir diye, işte Amerika'dan da bir yemek varmış. O da üçüncü sırada yer almış. O da ramel ve yumurta ile yapılan ramel burger. Bu burger listenin üçüncü sırasındaymış. Yediye geldiğimizde biz Ordu'yu görüyoruz. Bu lahana çorbası bir ara yine çok fazla konuşulmuştu. Lahana çorbası da maalesef 2.3 puan almış. Malatya yöresinin... Özür diliyorum, bir anda böyle bir öksürük geldi. Malatya yöresinin meşhur lezzetlerinden birisi olan... Yemedim bilmiyorum. Kaymaklı kayısı da 2.7 puanla 59. sırada yer almış. Kaymaklı kayısı kuru kayısının ortasına kaymak konularak yapılıyormuş. Şimdi biz dedik buraları geçelim. Velhasıl dünyanın en kötü 100 yemeği yavrum belirlenmiş. Dediğimiz gibi bir numarada İzlanda'da tütsülü köpek balığı etinden yapılan Hakari diye böyle bir yemekten bahsediliyor. Şimdi biz konuyu başka bir yere getireceğiz. Konu şu. Çiçeğim, bazen hakikaten yani senin damak zevkine uymuyor. Ne bileyim ya, diyorsun bu benlik değil ama bakıyorsun mecbursun. Sallıyorum, misafirliktesin. Birine konuk oldun, konuk gittin. Ya biri çok böyle, tamam hani aslında çünkü bu yemek çok güzel olur ama o hiç yapamamış abi. Abi biz de bu şuraya gitmiştik. Berbattı ya, çok kötüydü dediğiniz mutlaka vardır abi. Yani ya tadını beğenmemişsinizdir, ya damak tadı size uymuyordur, ya da aslında ben o yemeği çok severim ama o hiç yapamamış abi dediğiniz ne var abi? 0530 071 43 55, biraz böyle bir gırtlaktan, boğazdan bahsedelim bugün. Abi valla ben de şuraya gitmiştim, arkadaşım işte şunu yaptı ama berbattı dediğiniz ne var? Ben net söyleyeyim. Bak gençlik, benim elimden hakikaten kabuklu yumurta yenmez. Bu konuda çok kötüyüm. Hiç yemek yapma konusunda sıfır abi, sıfır. Bir ara bir triplere girdim valla, böyle bir dedim oğlum yani terapi gibi kullanayım ben bunu. Yemek yapmak sabır işidir, dolayısıyla bunu hayata da geçireyim ama yok abi. Ben mesela diyor ki işte domatesleri küp küp doğrayın. Yavrum ilk domates küp küp oluyor bende. İkincisi aman diyorum, bu da domates, o da domates, bunu zaten ben yiyeceğim. Küp küp olmasa da diyorum böyle böyle doğrayayım. Bir doğruyorum ki yemin ediyorum, tövbe estağfurullah tövbe, yani eşeğe doğrar gibi doğruyorum. Çünkü sıkılıyorum abi hakikaten ya, yemek yaparken o bir şey doğrarken ayrı sıkılıyorum. İşte o pembeleşeye kadar kavuracaksın soğanları, ayrı sıkılıyorum. Yani hiç benlik değil. Dolayısıyla şimdi konuyu açtı, bunu da aradan çıkarttık ama günün konusu budur. Toparlıyorum gençlik. Dedik ki babacığım ben de şurada şöyle bir yemek yemiştim ama berbattı dediğiniz, ya sizin damak zevkinize uymuyordur bu sebepten dolayı beğenmemişsinizdir. Ya da şöyle bir şey olabilir, dediğim gibi aslında çok böyle başarılı bir yemektir, güzel bir yemektir ama o insan yapamamıştır. Dolayısıyla biz de buna maruz kaldık dediğiniz, yediğiniz en kötü yemek neydi? 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Biz bir mola mı veriyoruz abi? Evet, bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa ayrılmayın.
2: Ustacığım Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
1: Arif Güven.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Şura.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.
4: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
11: Radyo Merhaba, reklamlar.
12: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: bayanlar baylar olabiliyorsa radyoların sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirler. Malum artık programı ortaladık, bilenler mutlaka biliyorlar, bir bu kadar daha yola devam. Canım kardeşim, günün konusunun malumunuz böyle bir araştırma vardı, buradan verdik. Neydi haberimiz? Radyoların yeni açanlar varsa dediğimiz gibi dünyanın en kötü 100 yemeği belirlenmiş. Listede bir numarada dünyanın en kötü yemeği canım kardeşim. İrlanda'da tütsülü köpek balığı etinden yapılan Hakari diye bir yemek var. Şimdi biz de buradan yola çıkarak dedik ki evet abi, işte damak zevki diye bir şey var. Dolayısıyla uymayabilir sana damak zevki. Sana göre değildir. Ya da ne bileyim abi, aslında o yemek çok güzeldir ama ne bileyim onu yapan yapamamıştı dediğiniz ama maalesef maruz kaldım deyip yediğiniz babacığım en kötü yemek neydi abi? Günün konusu bu. 0530-071-4355. Canım kardeşim, bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güvenç Oltay'ın WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımızın yedikleri en kötü yemek neymiş? Buyurun, bu nedir bilmiyorum. Adını da okuyamıyorum. İranlı arkadaşlar varsa kimse kusura bakmasın. Öve öve bitiremedikleri bir yemek de abi. Bende tabakta kaldı diyor. Üstelik de 5 saat uğraşıp bu yemeği yapmışlar. Nasıl bir motivasyonla uğraştılar acaba? Günde 2 defa duş almama rağmen 3 gün kokusu üzerinden çıkmamıştı. İran yemeğiymiş bu. Ghorme sabzi diye bir yemekten bahsediyor. Bak diyor ki 2 defa duş almama rağmen 3 gün kokusu üzerinden çıkmamıştı. Ve diyor o 3 gündür evde çalışmıştım. Demek ki diyor yemeği 10 saat yapsalar haftayı kapatmıştım. Neyse ki öldürmeyen şey güçlendirir herhalde. Yediğiniz en kötü yemek canım kardeşim neydi? Yemek zorunda kaldım abi dediğiniz neydi? Bakayım bakayım. Birisi de bana tuzlu kek getirmişti abi. Ben affetmedim, Allah affeder mi bilmiyorum demişler. Yediğim en kötü yemek de abi turşu kavurması. Ben hiç yemedim, dolayısıyla bilmiyorum. Abo, o kadar ağır kokuyordu ki moralim bir şey bozulmuş gibi yapıp balkonda uzun uzun sigara içmiştim abi. Yemek zorunda kaldığınız ama çok kötüydü bu yemek ya dediğiniz. Ne var canım ciğerim? Bakam bakam bakam bakam kurban olduğum. Esinim yollamış. Çok pis huyum vardır. Görünüşünü beğenmediğim yemek dünyanın en güzel yemeği olsa bile diyor. Tadına bile bakmam çiçeğim. O yüzden çok kötü tabir edebileceğim bir yemek yok ama görünüşünü beğenmediğim şey, yöreyi söylemeyelim. Sevenler vardır ama demiş ki arabaşı çorbası diyebilirim. Öleceksin deseler ağzıma sokmam diyor. Esinim yollamış, kurban olduğum. Günün konusu bu. Abi hakikaten çok kötüydü dediğiniz ama yemek zorundaydım, mecbur kaldım dediğiniz ne var? Bakayım bakayım bakayım. Hiç unutmuyorum, tatsız tutsuz bir hamburger yemek zorunda kalmıştım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakayım. Ya şimdi bölgenin ismi de veriliyor da şimdi o bölgede yaşayanlar hakikaten üzülebilirler. Bakayım. Yemek değil de bana abi son derece kötü bir Türk kahvesi ikram edilmişti. Ondan sonra hayatım hiç yolunda gitmedi zaten diyor. Çünkü o da hani damat olurken tuzlu kahve veriyorlar ya. Ondan bahsediyor. Damak zevki diye bir şey var ki yöresel de değişebiliyor. Malumunuz birisi işte Karadeniz yemeklerini sevmez. Birisi işte onu sevmez, bunu sevmez gibi gibi gibi. Lahana sarması ve hoşaf abi. İkisini yan yana getirdiler, şok oldum diyor. Fellah köftesi. Ben abi adında köfte geçen her şeyi çok severim ya. Hakikaten söylüyorum yani, köfte güzeldir yani. Kesinlikle benlik bir lezzet değil. Zar zor yanında verilen salata tarzı bir şeyle ayıp olmasın diye yedim diyor. Allah Allah, ben severim abi köfteyi ya. Bak işte bir de bazılarını çok seviyoruz ama bazı insanlar yapamıyor. Diyor ki bak kesinlikle dolma abi. Suyunu fazla koymuş, yok pirinci ilk defa denedim. Yok efendim yaprak çok kartmış, 1000 tane bahane uyduruyorlar. Ben şu dolmayı, dolmadan mı bahsediyorsun, sarmadan mı bahsediyorsun? Çünkü bazıları sarmaya da dolma diyor, o yüzden soruyorum. Turşu kavurması bir daha geldi. Allah Allah, bu turşu kavurması neymiş? Hakikaten söylüyorum ya, keşke. Keşkeyi ben çok uzun yıllar hiç yemedim. Ama hakikaten yapan güzel yaparsa vallahi söylüyorum. Çok da güzel, çok da lezzetli yani. Demiş ki insan yöresel yemeklerin sevilmeyeceğini ihtimaline karşı araya bir de çorba falan bir şey sıkıştırır. Yok abi, sürekli keşkeyi dayadılar bize diyor. Olsa da yesek. Keşkem. Canım kardeşim, günün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi abi, yemek zorunda kaldım ama hakikaten hiç yenecek bir gibi değildi dediğiniz, damak zevkinize uymuyor olabilir ya da kim yaptıysa o kötü yapmış abi dediğiniz ne varsa canım kardeşim, yazınız, yollayınız. Ne yapalım, öyle mi? Peki ayrılmayın. Sebep birazdan mesajlara devam abi.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya, sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın.

0: sesler. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında.
2: Buradayız burada. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Annem evde yokken bir komşumuzda beklemek zorunda kaldım. Tahminen diyor yaş 11 falandı. Komşumuz bana zorla işkembe çorbası içirmeye çalışmıştı. Affedersiniz ama yaylana atılır ok. Ok kokuyordu diyor. Tövbe estağfurullah. O şimdi iddialı bir yemektir. Herkes sevmeyebilir ama ben severim abi. Bakan ısırınca içinden fışk diye su çıkan kıtır pirinçli yaprak sarması yemek zorunda kalmıştım abi. Eyvallah. Kayseri yağlaması tuzunu ayarlayamamış. Sanki diyor tuz gölünü yemiş gibi hissettim abi. Yo, ben onu yedim. Kayseri yağlaması hakikaten çok güzeldir ama dediğiniz gibi bazı lezzetler abi hani çok böyle ben bunu çok severim ya deriz ama işte yapan yapamamıştır. Bak tuzu çok fazla gelmiş. Tuz gölünü yemiştim sanki diyor ya. Bakan abi tam pişmemiş tavuk yemek zorunda kalmıştım. Malum deyimiyle diyor. Hadi çiğ tavuk bile denir ya. Aynen öyle olmuştu. Eyvallah kardeşim benim. Osman'ım. Bu ne bakayım? Allah eksikliğini göstermesin. Kapuskadan fena halde diyor. Nefret ediyorum. Abi iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Kokoreçi çok severim. Bir gün çok açım. Dikili'de kokoreççiye gittim. Abi ekmeği ısırıyorum. Lastik gibi uzuyor. 10 dakika geviş getirir gibi getirmiş. Bir de diyor 3 gün üstünden tezek kokusu gitmedi ya. İşte bazı... Ben de çok severim kokoreçi ama işte güzel yapılacak abim. Kara lahana çorbası ve turşu kavurması ısrarla az da olsa yedim. 3 gün mide ağrısı çekmişim. Ya bu ben şunu hakikaten merak ediyorum. Turşu kavurmasını çok merak ediyorum. Herkes onu yazmış abi. Bakayım. Köfteyi seviyorsun da niye davetime gelmiyorsun? İnegöl'den Serkan'ım ay kurban olurum ya. Vallahi çok severim. Dediğim gibi köfte deyince akan sular durur yani. Abi benim hanım bir karnı yarık yapar. Anlatamam diyor. Görüntüyle içerik aynı değil. Güzel bir şeyler yazacaksın zannettim ya. Karnı yarık yapıldığı gün kendimi cezalandırıyorum. Eve gitmemek için full mesaiye kalıyorum. söylesene yenge o zaman ya. Allah. Olmuyor de. Abi hiç unutmuyorum bir ya şimdi şey yazıyorlar işte hani şurada içmiştim burada içmiştim deyip memleketin neresinde içtiyse onu da yazıyor da karana çorbası içmiştim tövbe estağfurullah tövbe idrar kokuyordu demiş ya. Yemek değil ama tatlıdan gireyim ben örneğin hamsili baklava. Hamsili baklava mı? Baklava şeklinde dizilip kızartılmış hamsi değil. Bildiğin şerbetli baklava içinde fıstık geride hamsi. Yok canım ya. Var mı hamsili baklava? İlk defa duyuyorum ya. Ha? Selam, iyi yayınlar. Günün konusu bu. Baba yemek zorunda kaldım maalesef dediğiniz ne var? Bak iftara davet edilmiştik iki arkadaşla diyor. Bir gün önceden kalma taze fasulye ana yemek tesabeyle demiş ya. O da olmaz ki ya.

0: kaç tane var abi? Sürekli yörelerden bahsetmişsin ya, işte Erzurum'da yediğim şu, Sivas'ta yediğim şu, beğenmedim beğenmedim gibi de şeyi söylemeyelim yani, şehirlerimizi söylemeyelim abi. Bir kere de benim gözümün önünde hiç pişmemiş bir tavuğu yemişlerdi. Bildiğin diyor, ben sevmem dedim, çekildim. Abi ve yediler demiş ya. Aynk. Günün konusu, daha bir dünya mesaj var. Gençlik, ayrılmayınız. Sebep belli, niyet belli. Yavrum şuna bir tıklasana, kurban oldum, geliyorum.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
4: Arif Güven, şovda.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
1: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
2: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmında ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi. Pendik'ten seni dinlemekteyiz. Yanında 2 yaşındaki oğlum da var. Ağlam oğlum, ağlama bak. Arif abi sana bir selam gönderecek, tamam mı? Umut'a bir selam göndersen abicim.
5: Arif abi, bizi çıldırttın sabah sabah. Öldürdün bizi.

eğlence malumunuz Arif Güven Showtime radyonuzda canım kardeşim. Babacım maalesef yemek zorunda kaldım dediğiniz ve yemek zorunda kaldığınız ne yemek vardı bundan bahsediyoruz. Çünkü çıkış konusu buydu. Dünyanın en kötü yüz yemeği belli olmuş. Birincisi İzlanda'da işte yavrum köpek balığının tütsülenmesiyle yapılan tuhaf bir yemekten bahsediliyor. Dedik olabilir, zevkler, renkler canım kardeşim, yöresel tatlar belki bize uymayabilir ya da çok güzel, severim aslında ben bu yemeği ama hiç yapamamışlar abi dediğiniz de var. Bak işkembe dolması hayattan soğutur yemin ediyorum demiş ya. Oysa aslında çok severim ama yemiş olduğum pırasalı börekten lastik tadı geliyordu. Bozuntuya vermeden devam ettim ama ağzımda paket lastik, ağzımdan diyor paket lastiği çıkınca kusura bakmayın dedim. Abi pırasa böreği çok güzel olur kurban olduğum vallahi söylüyorum. Yoğurtlu pırasa böreği bayılırım. Bayılırım abi bayılırım. Ama bak içinden lastik hakikaten lastik çıkmış yani. Sanırım diyor bu biraz ayıp oldu ama paket lastiğinde yiyecek halim yoktu demiş ya. Yemek sayılmaz ama avokado salatası. Ben severim ya. Hatta salata demeye bin şahit ister abi. Avokadonun içi çıkartılmış, üstüne limon sıkılmış şekilde servis edildi. Ezeceksin onu, ona tadı sen vereceksin. Çok az mesela peynirle karıştırabilirsin. Ya da ne bileyim abi. Başka alternatif de bulamadım yalnız. Zaten yediğim bir şey değil. Gördüğüm videolarda hep eziyorlardı. Bir şeylerle karıştırıyorlardı. Demek ki diyor tadı bu kadar kötü olmadığını. Evet işte o şey güzeldir yani. Fresh tadı hoştur ya. Bakam bakam bakam. Buyurun bizim mezarcı Laz Mehmet. Hiç fark etmiyor İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, Türk mutfağı, dünya mutfağı. Para verilen her menü diyor. Tatsız, tutsuz olur. Berbat bir durumdur. Ama beleş olunca dilimin tat dokuları bayram yapıyor. Bayram demiş ya. Mezarcı. Vay. Gündüz abim gelmiş ya. Kurban olurum. Abim selam olsun. Hani hanımların meşhur lafı var ya, içime sevgimi kattım. Ya ben o lafa o yüz oluyorum hakikaten. Şimdi yemek programları var diye bir ara böyle işte pilav yapıyor. Çok güzel olmuş diyor. Sırrı ne bunun diyor, işte içine sevgimi kattım. Yavrum bildiğim pilav işte yani, bari getirirken onun şeklini kalp şeklinde getirseydin pilavı. Sevgini kattığını anlasaydık yani. Neyse dur bakalım. Hani hanımların meşhur bir lafı var ya, içime sevgimi kattım diyor. İçime sevgi, aşk, meşk de katılsa sevmediğim tek yemek kereviz. Ve kerevizin her türlüsü. Bu şey gibi olmuş. Seni sevmedim Şaban. Babanı da sevmezdim zaten gibi. Kereviz ve kerevizin her türlüsü yani. Arif'im iyi yayınlar. Arif'im nasılsın? Hayvan gibiyim canım abicim, hoş geldin. Nerelerdesin sen? Bak demiş ki vallahi geçen hafta Çin'den geldim. Orada tatlı diye getirdikleri bile çok ekşiydi. Yiyemedim. Küçük küçük kaplumbağaları canlı canlı mangalın üstüne koyup pişiriyorlardı. İçim geçti. Abi hakikaten ya onlar da. Gerçi Çin babacım, o kadar insanı neyle doyuracaksın? Dolayısıyla bulduğun her şeyi yiyeceksin orada abi.

0: aklıma geldi demiş başka bir dinleyicim. Bakayım, yengemin benim için yaptığı avokado çorbası ve avokadonun olgun da olmadığında tadından belliydi. Korkunçluğunu anlatmaya kelimeler yetmez diyor. Yani. Ya bir de böyle bir durum oluyor. Abi en sevdiğim yemek ama böyle talihsiz bir durum oluyor. Bak onunla ilgili diyor ki bir köy ziyaretine gitmiştik. Yaşlı teyze bir yemek getirdi. İçinden kıl çıkmıştı. Aynı zamanda çatalda önceki yemeğin kiri vardı. O gün abi yemin ediyorum eve koşa koşa gelip çamaşır suyu içesim gelmişti. Yavrum bir insanın başına mücverle alakalı ne gelmiş olabilir ya? Mücver ne geldiyse başıma bu yemekten geldi. Allah Allah, ne oldu ya? Ben severim mücveri de. Vallahi sevgili dinleyenler, bir dünya mesajımız var. Ayrılmayınız, bir mola. Moladan sonra bu kardeşiniz radyonuzda.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime radyonuzda.
2: Canlar ciğerler, ayrılmayın, geliyoruz.

Buradayız burada. Şimdi son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Canım kardeşim, günün konusunu bilmeyenler varsa söyleyelim. Dünyanın en kötü 100 yemeği belirlenmiş. Listede Malatya ve Ordu yemeklerinden de varmış canım kardeşim. Bir numarada İzlanda'da tütsülü köpek balığı eti dedikleri Hakari diye bir yemek varmış. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki canım kardeşim, bu olabilir. Bazı yöresel tatlar bize uymayabilir. Ya da aslında bu yemeği çok severim ben ama abi yapamamışlar ya dediğiniz, yemek zorunda kaldığınız en berbat yemek neydi? Bakan. Buyurun. Selam, iyi yayınlar. Biberli börek abi. Evde dolapta kalmış tüm yeşil tatlı biberleri yufkaları arasına serpmişler. Ulan diyor, bari insan soğan falan koyup kavururdu. Bir de severim diye tabağı köklediler. Bir demlik çayla zor gitti valla. Valla ben de yemek zorunda kaldım dediğiniz ne var bak. Çiğ pirinçli, kıvamı tutmamış sütlaç, nefret ediyorum. Nezaketen iki kaşık alıyorum. Yok gitmiyor. Zamana bırakıyorsun, sohbeti çeviriyorsun, dönüyor, dolaşıyor. Sütlacını sevmemişsin, beğenmedin mi yoksa? Yememişsin, beğenmedin mi yoksa sorusuyla sınanınca diyor kase istemeye bitiyor. Selam, iyi yayınlar. Benimki yemekten ziyade maruz kaldığım en kötü içecek olabilir abi. Kazakistan'da bir aile bizi yurt otağına davet ederek misafir etti ve bizlere kımız ikram etti. Ben de ikram geri çevirmez dürtüsüyle bir yudum alayım, güzelse bir bardak daha isterim düşüncesiyle tası diyor ağzıma götürdüm, bir yudum aldıktan sonra terazim kaydı. Midem ağzıma geldi. İstifra etmeden önce çıkarılan böğürme sesini istemsizce çıkardığımda utanmıştım. Yerin dibine girmiştim abi. Ama diyor hiç benlik bir şey değildi. Oy oy, yediğiniz en dendik. Dendik demeyelim de kötü yapmışlar. Beğenmedik dediğiniz yemeklerden bahsedeyim. Bu ne? Dur bakayım. O bir yayınlar. Evet. Lavaş daldırmalı bir yeşil mercimek yemeğine maruz kalmıştım. Damağıma göre yapıldığında çorbasını severim. Mercimek çorbası güzel olur zaten de. Ama diyor mercimeğin kendisinden nefret ederim. Ağzıma koyduğum anda istifa edesim gelir. Çok zorlu geçen bir misafirlik olmuştu benim için. Eyvallah kardeşim benim. Toparlayacağız. Gençlik mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette çok çok teşekkürler. Bak diyor ki misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Yavrum yer de her şeyi de yemez yani. Bamya abi, bamya lütfen. Bunu diyor kimse yapmasın. Güzel olur be. Abi hiç unutmuyorum. Bozuk lahana sarması. Bayramda yengem önümüze çıkartmıştı. Pirinçleri ısırdıkça diyor örümcek ağ gibi uzuyordu.

0: birine tanıdığına baş sağlığı için gittik. Koyun kelle paça çorbası getirdiler. İçinde koyunun gözü bile vardı. Üç gece kabus gördüm abi. Ya Allah rahmet eylesin. Benim babam hakikaten söylüyorum çok güzel yemekler yapardı. Yani tost yapsın babacığım. Ben o tostun annemi babamı yaptı anlardım ama bir gün bana hiç unutmuyorum. Telefon açtı dedi ki işte akşamüstü işten çıktım. Dedi bugün dışarıda yemek yeme, size işte yemek hazırladım dedi. Ben de şimdi baba abi yemek hazırladıysa çok iddialı bir şeydir. Deniz ürünlerini çok güzel yapardı. Dolayısıyla dedim süper bir şey yapmıştır babam. Dolayısıyla abi eve gittim hiç unutmuyorum. Bak direkt şeye daldım. Odaya daldım işte üstü başı çıkarttım. Dedim tamam güzel bir aile yemeği yiyeceğiz. Abi mutfaktan içeriye bir girdim. Bak 5 tane tabak 5 tabağın her birinde hiç ellenmemiş yemin ediyorum koca böyle bir kuzu kellesi. Hayvanın dişler böyle önde dil yan taraftan sarkmış. Ya kelle yenir de onu bir kırdırmak lazım bir şey lazım. Bu fırınlamış her tabağa bir kelle koymuş. Dedim neyiz biz artık güven ailesi değil de Indiana Jones muyuz neyiz yani? Şimdi sen kelle paça çorbasında işte göğüs bile vardı diye 3 gün kabusum oldu deyince benim de aklıma geldi valla. Bir de eskiler de böyleydi abi hiç laf söyletmezler dedim ben bunu yemem arkadaş hakikaten hayvan zaten güzel tövbe estağfurullah yazık yazık gözüme gözüme bakıyor. Sonrasında zaten bir iki bıraktı bunu bulamayanlar var diye konuya bir giriyordu abi. Haydi bakalım duygu sömürüsü. Ne yapalım öyle mi? Kurban olduğum ayrılmayınız sebep. Çünkü birazdan babacığım yazıyor. Yazıyor geliyor.
1: Arif abi.
2: Arif abi.
1: Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle bir yayınla. Kurbanın olam da.
2: Selam Arif.
3: Selam Arif.
2: Beyşehir'den selamlar. Takipteyiz. Takipteyiz.
4: Kırklareli Baba eskiden seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
5: Arif Güven.
4: Kolay gelsin başkan.
6: Selam Arif.
7: Selam Arif.
6: Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
8: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm. Gözüm.
9: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: Oh be, başlıyor, kurban oldu.
1: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda, otobüste öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor ya, deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
2: Arif'im, güvenim, süper güzel bir haftan olsun başkan.
3: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste, sırf senin için servise biniyor Arif abi.
4: Her sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim diye işten ayrılayım değil mi abi? Radyoyu kaldırttırma bize.
5: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim be ya? Kırdın bütün böbrek taşlarımı.
6: Arif abi bitirme be abi. Biraz daha devam etsen ne olur sanki.
7: Arif Güven.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, satış plasiyeriyim. Seni arabada dinliyorum. Bu senin yüzünden değiştirdiğim üçüncü iş oldu. Değiştirdim demeyelim de kovuldum diyelim. Müşterilerin şikayeti üzerine geç gidiyormuşum, ilgilenmiyormuşum. Abi ya müşterileri de alıştır ya da bana radyonla bir iş ver.
5: Harika tarif gerekmez, o ancak yaşanır. Göklerde yıldız, yollarda ben, bu alemde de Arif Güven.
6: Selam Arif, merhaba. Seni dinlemek için her gün depoya geliyorum. Artık patron da işkillendi bu durumdan. Depoya gidip gelmeye çok başladın diyor. Seni depocu yapacağım diyor. Ne diyeyim ki sana, hep senin yüzünden.
7: Arif Bey, her sabah kızımla okula giderken seni dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
8: Ben bayılıyorum.
9: Kemerler takılsın. Arif Güven Showtime başlıyor.
10: I don't see you.

0: Prime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Yes, kurban olduğum buradayız ve malum artık yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları. Mesaj yollayan bütün dinleyenler bize de tabii ki de çok çok teşekkürler. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Anladığım kadarıyla bugünlerin en bomba konusu, en çok hoşunuza giden konulardan birisi dediğimiz gibi. Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, canım kardeşim demiş ki AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyordu. Bununla ilgili hala da mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet abi, AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyordu. Hastaları ambulansla değil el arabasıyla taşıyorduk. Tut ki bacağın kırıldı, ağrım, hastaneler hasta kabul etmediği için tak vuruyorlardı atlar gibi, acı çekmeyelim diye. Bununla ilgili söyledim, hiç unutmam hakikaten, o zamanlar hastaneler hasta kabul etmiyordu. Dedemin kalp ameliyatını o zamanlar İskenderun sahilinde bir dönerci vardı, oraya yaptırmıştık zamanında. Yani. Bununla ilgili babacığım artık hani bunu zaten program başındayken okumuştuk da bir dünya mesaj gelmiş. Geçelim, geçelim, geçelim. Şimdi bu nedir bakayım bir... Beşiktaş'ta bir gaspçı otobüste binen kadının cebinden telefonunu çalıyor yavrum. Fakat bu hırsız kardeş bakıyor, telefon dandik. Sanki kadın düşürmüş gibi, bakar mısınız bu telefon sizin mi diyor, kadına geri veriyor. Fakat tam da arkasında polis her şeyi gördüğü için suçüstü yakalıyor. Oğlum memlekette hırsız, memlekette yan kesici bile kalite arıyor ya. Ve bakıyorlar şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıkmış abicim. Şimdi abla da valla bu haberden sonra herhalde utancından telefonu değiştirir, bilmiyorum yani. Düşün teknikte yani, hırsızın bile beğenmediği cep telefonu abi. Ne oluyor ne bitiyor? 11 yıldır ehliyet sınavına giren bir vatandaş 24. denemesinde sınavı geçmiş abi. Ha? Artık trafik düşünsün yani. 11 yıldan beri bir insan nasıl ehliyet alamaz? Çiçeğim. 24. denemesinde sınavı geçti. Can isimli hoca paylaştığı videoda öğrencisinin geçmiş ehliyet sınav puanlarını da göstermiş. Bu 14 sene sınava gir çık gir çık kazan ama 24. denemede kazan. Buna bir tane değil, buna iki tane birden ehliyet verin abi. İki ehliyet birden verin ödül olarak. Bu ne azimdir ya, 11 yıl vallahi trafiğe geçmiş olsun. Ne oldu, Taksim'e gidelim. İş yerine kurşun yağdırdı. Sebep demiş ki silahımı denemek istedim. Buyurun, Teksas'tan sıradan bir gün. Taksim'de alkollü bir şahıs iş yerine kurşun yağdırdı. Şahsın 51 suç kaydı. Ya bunlar niye dışarıda ya? Tövbe estağfurullah. İfadesinde silah denemek istedim dediği de öğrenildi. Bir de böyle gevşek gevşek rahat rahat cevaplar veriyorlar ya. Vallahi sırf hani bu gevşekliğe kızdığım için yetkili biri olsam çarpı iki yaparım abi cezasını. Vallahi söylüyorum ya. Buyurun. Gerginiz, asabiyiz, hep söylüyorum çiçeğim. Şanlıurfa'da bir vatandaş iki grubun arasına çıkan kavgayı ayırmak için bir anda ezan okumaya başlamış abi. Bir tık işe yaramış ama anlık da olsa duruyorlar yani. Vallahi şeyde vardı ya, Cennet Mahallesi'nde kavga çıktığı zaman hemen roman havası çalıyorlardı. Bakayım, bakayım, bakayım. Sadece bak şimdi, dün neredeydi? Adıyaman'da bir çekirge türünden bahsedilmişti. Hatırlıyor musunuz? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardır. Yavrum benim avcum kadar var. Dedim ki bu çekirge bir sıçrar, iki, üç, dört ve bu sıçrar abi. Hatta her sıçrayışta muhtemelen il ya da ilçe bile değiştirebilir. Şimdi başka bir çekirge haberi, o da şu. Çekirge istilası bak şimdi Afrika'yı tehdit ediyor. Diyorsun ki oğlum Arif Güven sana ne Afrika'dan? Fakat sevgili dinleyenler, altındaki ara başlık şu: Türkiye'de risk altında diyoruz. Haydi bakalım, haydi bakalım. Çekirge istilası Afrika'yı tehdit ediyor, Türkiye'de risk altında. Artık ben zombi istilasına hazırım abi. Yani artık oraya kadar geldi hikayemiz yani. Bir de bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Çekirge tehdidi altındaki ülkeler, biz varız zaten, kafadan varız yani. Çünkü memlekette, gezegende ne olsa yavrum dönüyor dolaşıyor, mevzu bize geliyor yani. Oğlum Arjantin'de fırtına çıksa biz etkileneceğiz yani. Geçtim abi, hani dünyayı, uzayın derinliklerinde bir sorun olsa bak Türkiye risk altında yani. Bu nasıl bir şeydir hakikaten, aklım mantığım almıyor benim ya. Her şey bizi buluyor kardeş, sinirleniyorum ha. Yavrum Afrika'da çekirge var, bana ne diyorsun, da öyle değil işte. Etkileniyoruz abi. Afrika'da kabile savaşı olsa o mızrak abi gelir bizim, çok affedersiniz, gözüme diyeceğim, gözümüze girer yani. Biz o kadar ballıyız ya. Geçelim, ne oluyor, böylesi görülmedi. Tem Otoyalı'nda direksiyon başında zurna çaldı haberimiz var. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Radyo çalışmıyorsa canlı müziğimi kendim mi yapayım demiş. Ne yapmış? Trafikte zurna keyfi. Bir ara vardı ya. Herkes bilmem neyin keyfinde abi. Kocamla balkonda çay keyfi. Ne biçim ya? Oy, hiç gelemiyorum. Vallahi sıkıldım gençlik. Bir şey söyleyeceğim artık. Bir şey yapalım ya. Ha babacığım. Bu kadar yetmiş olsun. Kurban olduklarım bulursak helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle. Birazdan final, birazdan veda.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum, sana kızıyorum, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.

0: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
1: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
2: Bazen gülmek iyidir aslında ama genelde biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
3: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
4: Arif Güven Show.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbine dünyası masa onun gülüşünde hayatı bulur.
3: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
7: Aynen öyle canım kardeşim. Malum Arif Güven Showtime, kaldırabildiğin kadar eğlence dedik ve artık programın sonuna geldik. Yorulduk, az önce de söyledim. Hakikaten şimdi benim kayış boşa dönmeye başladı gençlik. Baba bu kadar dil döküyoruz. Programın sonunda gerçekten söylüyorum ya. Aklımda başı ve sonu belli olan bir tane cümle bile yok abi. Sağlam kafayla giriyorum. Şimdi bak kafama tık tık diye elimle vursam eko boş, yankı bomboş yani. Şey vardı ya, 60 yaşında bir adam beyninin yarısı olmadan yaşamış ve sonra demişler ki oğlum senin beyninin yarısı yok. Adam demiş ki sakın beni haber yapmayın, meşhur olmak istemiyorum demiş ve hastaneden ayrılmış. Dedim oğlum nasıl meşhur olacaksın zaten beyninin yarısı yok diye. Çünkü bazı ülkelerin yarısıyla aynı kaderi paylaşıyorsun, düşün ya. Bakınız Hindistan öyle söylüyor. Dedik o da bir şey mi abicim, bak beyin de yok ama yapacak bir şey de yok ya, şu an beyin gitti bende valla. Olsun oğlum, o da bir şey mi? Beyninin yerinde dalak, böbrek ve burada söylersem ayıp olacak nice organla yaşayan ne insanlarımız var. Beyninin yarısı yok. Yavrum diğer yarısı olmadan yaşayanları da biliyorum ben yani. Bilhassıl neydi bu beyinle ilgili de sürekli şeyi söylüyorlar. İnsanoğlu beyninin yüzde kaçını kullanıyor? Ya yavrum başka bir organla ilgili niye böyle hiçbir araştırma yapılmıyor? Ha? İnsanoğlu beyninin bilmem kaçını kullanıyormuş. Einstein bu kadarını kullanıyormuş. Baba başka bir organla ilgili de merak edin ya. İnsanoğlu poposunun yüzde kaçını kullanıyor gibi. Hiç böyle bir araştırma yok abi. Hep beyin, hep beyin. Neyse. Ben artık müsaadenizi istiyorum canım kardeşim. Helal olsun diyeceğimiz bir haberimiz var mı? Var. Ne kadar güzel ki 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille silmiş. Ben seni yerim. Seni yetiştiren anneye babaya helal olsun. Diyarbakır'da ailesiyle birlikte hastaneye giden 8 yaşındaki ismi öğrenilmeyen çocuk çıktığı bahçede Atatürk büstünün babacım tozlandığını da görüyor. Arabadan gidiyor, ıslak mendil alıyor, siliyor. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Vallahi helal olsun. Seni yetiştiren anneye babaya helal olsun. Kurban olduğum artık biliyorsunuz hayat, yol kenarı, tabelalar vesaire vesaire. Dolayısıyla da bugünlük de bizden bu kadar.
8: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

haftanın en güzel gününden herkese selamlar, sevgiler. Canım dinleyicilerim, Radyo Merhaba'ya ve Gönül Frekansı'na hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün de yine dolu dolu, dop dolu bir programla yayındayım. Efendim, kalbinizin böyle hep gülümsediği, size kendinizi iyi hissettiren, huzur veren insanlara çok daha fazla şans verdiğiniz günlerden bir tanesi olsun. İnşallah keyifle geçireceğimiz zaman dilimleri çok daha fazla olur diyelim, iyi bir başlangıçla, güzel bir isimle programa başlayalım. Simge Radyo.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Şükran'la Gönül Frekansı.

Geniş bir dinleyici kitlesinin dikkatini çeken, kendi söz ve besteleriyle müzikal kimliğini ortaya koyan Besti, Ben de isterdim ile pop müzik sahnesindeki yerini aldı. Biz de Besti'ye müzik hayatında başarılar diliyor ve

Evet efendim, Radyo Merhaba'da ben Şükran. Gönül frekansında yine çok ilginç bir araştırma konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, yeni bir hayatın başlangıcına, dünyaya şaşkınlıkla açılan o minicik gözlere bakarken insan bazen derin düşüncelere dalıyor. Efendim, biliyorsunuz dünyaya geldiğimizde birçok canlıya göre fiziksel olarak çok daha savunmasız varlıklarız. Bir ceylan yavrusu dakikalar içinde koşmaya başlarken bizlerin ayağa kalkması aylar, hatta yıllar alıyor. Ama son araştırmalar gösteriyor ki o narin bedenler henüz kendilerini taşıyamasa da beyinleri aslında hayal ettiğimizden çok daha ileri ve güçlü. Kısacası her bebek aslında keşfedilmeyi bekleyen birer mucize. Yeryüzüne inmiş birer melek gibi. Madem meleklerden açıldı söz, şimdi bu masumiyete ve huzura en çok yakışan seslerden birine kulak verelim. Candan Erçetin o büyüleyici yorumuyla bizler için melek diyor. Gönül frekansında yayın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Teknolojiyle bağımız her geçen gün güçleniyor ama bazen kurallar da değişebiliyor. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik devreye girdi. Artık çekmecede bir gün lazım olur diye beklettiğimiz telefonlar tam bir yıl boyunca hiç sinyal almazsa e-mail kayıtları pasife alınacak. Eskiden bu süre 7 yıldı, şimdi ise sadece 1 yıl. Yani sevdiklerinizle bağınızın kopmaması için o yedek telefonları yılda en az bir kez çalıştırmayı ihmal etmeyin. Eğer telefonumuz kapanırsa panik yapmayın. Sonrasında E-Devlet üzerinden tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz diyoruz ve çok sevdiğimiz bir şarkıya kulak veriyoruz. Bizden ayrılmayın.

dediğimiz o eşsiz duygu sınır tanımıyor dostlar. Bakın, efsane Bruce Lee vefatından 53 yıl sonra Kaliforniya'da kendi günüyle onurlandırıldı. Bizim sokaklarımızdaysa yakın zamanda vefat eden Kadir İnanır'ın anısı filmlerinden karelerle bezenmiş özel bir otobüsle İstanbulluları selamlıyor. Tabii Yeşilçam'ın o unutulmaz ruhunu, Melih Kibar'ın o içimize işleyen eşsiz besteleri olmadan hayal etmek imkansız. Şimdi bu büyük vefaya ve güzel hatıralara çok yakışan Melih Kibar imzalı o muazzam eseri gönül frekansında

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

keyifler yerindedir umuyorum. Şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'dasınız efendim. Ben Şükran Gönül frekansından sesleniyorum sizlere ve sırada Eurovision şarkı yarışması ile ilgili bir haberimiz var. Eurovision sahnesi önümüzdeki yıl yepyeni bir ismi Kanada'yı ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor. Bu haberi görünce aklıma hemen Sertab Erener'in o unutulmaz zaferi geliyor ama ne yalan söyleyeyim, gönül isterdi ki o tarihi başarıyı kendi Türkçemizde söylenen bir şarkıyla kazansaydık. Sertab Erener, Every Way That I Can şarkısıyla birinciliği Türkiye'ye getirmişti biliyorsunuz. 97 yılında Şebnem Paker'in Dinle şarkısıyla aldığı üçüncülüğü daha değerli buluyorum. Çünkü Türkçe sözleri ve müziğiyle işlemişti kalplere. Gönül isterdi ki Sertab Erener'in birinciliğinde de Türkçe bir şarkıyla kutlayabilseydik. Ama Hatice'ye değil, neticeye bakmak lazım değil mi? O zaman Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmiş bir grupla devam edelim Radyo Merhaba'da yayınımıza. Bu vesileyle Özkan Uğur

0: Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bu hınzırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yüzden etrafımız ne kadar kalabalık olursa olsun, ruhumuz o derin teselliyi yine kendi içinde arıyor. Hep başkalarına sevgiyle koşuyoruz ya hani. Peki en son ne zaman kendinize şefkatle kucak açtınız? Evet efendim, kendinize. Kapatın gözlerinizi ve kollarınızla kendinizi sıkıca sarın. Araştırmacılar söylüyor, insanın kendi kendine sarılması, içindeki o huzursuz anksiyete sesini dindiren en doğal ilaçmış. Bugün gönül frekansında dışarıdaki sesleri biraz kısıp kendi kalbimizin sesini dinleyelim ve kendimizi kocaman kucaklayalım. Ve bu güzel günün ışıltısına çok yakışacak o şahane şarkı gelsin. En iyi, en yeni müzikle gönül frekansı devam ediyor.

o eski yaz aşkları. Bir mevsim sürer ama bir ömür unutulmazdı. Şimdilerde ise her şey ne kadar çabuk tüketiliyor, değil mi? Meğer bu hızın sebebi sadece çağımız değil, genetik şifrelerimizmiş. Bilim insanları, bağlılık ve istikrar genlerimizde saklı. Birini gerçekten anlamak istiyorsanız, önce geçmişinize ve

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Mert Çodur yine Bana Kal şarkısıyla Radyo Merhaba'da sizinleydi. Efendim devam ediyoruz. Ben Şükran. Ay hep o klasik cümleyi duyarız ya. Azıcık boğazını tut hemen zayıflarsın diye. Meğer o işler öyle değilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Yeni araştırmalar gösteriyor ki mesele sadece tabağın ne kadar dolu olduğu değil, içinde ne olduğuymuş. Vücudumuzdaki insülin dengesi şaşınca sistem yağ yakmayı unutup depolama moduna geçiyormuş. Yani sadece kalori hesabı yapmak yetmiyor. Asıl mesele vücudumuza doğru yakıtı vermek. O zaman kendimize biraz daha anlayışlı davranalım efendim. Herkesin sağlığına kavuştuğu, kendini aynada daha mutlu ve daha iyi hissettiği, gönlündeki o ideal dengeye ulaştığı günler olsun. Gönül frekansı en keyifli şarkılarla devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gibi yayılan bir kahve kokusuna hangimiz hayır diyebiliriz ki? Ama o keyifli fincanında bir saati bir adabı var dostlar. Uyandığınız gibi kahveye sarılmak yerine şöyle 1-2 saat bekleyin ki vücudunuz kendi dengesini bulsun. Bir de aman dikkat, öğleden sonra saat 3'ten sonra pek bırakmayın. Sonra gece o güzel uykularımız kaçmasın. Midenizi yormamak için de aç karnına içmemeye özen gösterin derim. Günde 3 fincanı aşmazsanız kahve size hem harika bir odaklanma sağlar hem de gün boyu zinde tutar. Şimdi kahvenizin tadına eşlik edecek güzel bir şarkı Şükran'la

Vaktimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama gitmeden önce kalbinizi ısıtacak bir hayalin gerçekleşme hikayesini paylaşmak istiyorum. Sevgili Ceylan Ertem, kahramanım dediği Sezen Aksu'nun kendisi için yazdığı yepyeni bir şarkıyla Hıçkırık'la karşımızda. Üstelik Sezen Aksu vokalde de ona eşlik ediyor. Minik Serçe'nin elinden çıkmış en tatlı şarkılardan biri olarak tanımladığı bu eserle iki dev sesin muazzam bağına şahitlik edeceğiz. Programımızın bu son dakikalarında çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüştüğü o güzel tınıya kulak verelim. Ben az sonra veda için yine burada olacağım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona.

kıpır kıpır, şıkır şıkır bu şarkının ardından Raja Merhaba'da veda zamanı. Ay çok keyifli bir zamandı. Gerçekten çok çok keyif aldım efendim. Umuyorum ki sizler de gönül frekansında bu anların tadını çıkartmışsınızdır. Sevgili dinleyenlerim, zaman akıp gitse de sevgimiz hep baki. Ben Şükran, Raja Merhaba'da beni dinleyip şarkılarıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün için gönül frekansı sona erdi. Ama yarın aynı saatte Raja Merhaba'da buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, ruhunuzu müzikle beslemeye devam edin. Hoşçakalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen tercüme

0: Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
6: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jüson Alte, Barnbeck.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

Lanetin olsun sen beni zalim bilim. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yazsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Bilsen de, bilmesen de, yara beri içinde bu yollardan geçecek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Ben Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey